bir acıyor. Ateş maş bir acıyor. Dilem sürer uptar. Be gülü baba tahin. Zedest ettiydi bu dil her do feryat.